0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: Oppan Gangnam Style.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklamlar.
3: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: İstanbul Lima.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok. Ancak anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran'dan ABD'ye mutabakat uyarısı geldi. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurun, olası ihlale ezildi. İyice yanıt veririz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekili atamaları gündemde olacak. Ankara ve İzmir il başkanlarının ihracı bekleniyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü. Terörsüz Türkiye sürecinde son durum ele alındı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında 3. Anajet Üst Komutanlığı'na hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver tahliye edildi. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. BDDK, BİM'in de ortağı olduğu Dost Katılım Bankası AŞ adı altında yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. Kamuoyunda Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Mardin'de üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Enis Fehri 60 milyar dolara bünyesine katıyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: FIFA Dünya Kupası I grubunda Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe maçta attığı 2 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da vize krizi yaşanıyor. Mehdi Torabi tek kişilik vizesi bittiği için gruptaki diğer maçları kaçırabilir. Amirli futbol takımında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçını kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler. Güney Kore milli takım oyuncuları gazetecilerin Son Heung-min'le dalga geçmesi nedeniyle Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti, medya mensuplarına konuşmayı reddetti.

0: Aziz finans haberlerini sunar.
1: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
4: Rock Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I rock that Gucci da Prada.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
5: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere geldi.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok. Ancak anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran'dan ABD'ye mutabakat uyarısı geldi. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurun, olası ihlale ezici yanıt veririz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekili atamaları gündemde olacak. Ankara ve İzmir il başkanlarının ihracı bekleniyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı. Meclis Başkanı kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü, terörsüz Türkiye sürecinde son durum ele alındı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında 3. Anajet Üst Komutanlığı'na hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver tahliye edildi. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. BDDK, BİM'in de ortağı olduğu Dost Katılım Bankası AŞ adı altında yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. Kamuoyunda Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Mardin'de üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Enisphere'i 60 milyar dolara bünyesine katıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enpara'lı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
10: Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sigorta Ray.
1: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
2: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
6: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
8: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
9: Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Reklamlar.
6: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'la ABD arasında sağlanan mutabakatın resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de yapılacak. Henüz mutabakat zaptının maddeleriyle ilgili resmi açıklama yok. Ancak anlaşmanın maddeleriyle ilgili özellikle İran ve Arap medyasında ortaya atılan iddialar var. Suudi medya kuruluşu El Arabiya 14 maddelik anlaşma metninin sızdığını iddia etti ve o maddeleri yayımladı. İran'dan ABD'ye mutabakat uyarısı geldi. Lübnan'a yönelik saldırıları durdurun, olası ihlale ezilmeyin. İyice yanıt veririz denildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Görevden almalar ve grup başkan vekili atamaları gündemde olacak. Ankara ve İzmir il başkanlarının ihracı bekleniyor. Özgür Özel kanadı ise olağanüstü kurultay için toplanan 900'e yakın delege imzasını bugün genel merkeze teslim edecek. Tutuklanan CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı. Eylem yapan Doruk Madencilik işçileri işverenle uzlaştı. Meclis Başkanı kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyetiyle görüştü, terörsüz Türkiye sürecinde son durum ele alındı. Beylikdüzü Belediyesi ve İmamoğlu İnşaat'a yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Savunma Planı kapsamında 3. Anajet Üst Komutanlığı'na hava savunma sistemi konuşlandırılacağını duyurdu. Can Holding soruşturmasında Bilgi Üniversitesi'nin eski rektörü Remzi Sanver tahliye edildi. Meclisin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 51 şahıs gözaltına alındı. BDDK, BİM'in de ortağı olduğu Dost Katılım Bankası AŞ adı altında yeni bir katılım bankası kurulmasına izin verdi. Kamuoyunda Panter Emel lakabıyla bilinen oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Emel Yıldız 85 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna'ya ait bombardıman uçağı düştü, iki pilot hayatını kaybetti. Mardin'de üzerinde yazılar bulunan tarihi kitabeler bulundu. Buluntuların hangi döneme ve dile ait olduğunun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. SpaceX, yapay zeka tabanlı kodlama aracı Cursor'ın geliştiricisi Enisphere'i 60 milyar dolara bünyesine katıyor.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
5: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe maçta attığı 2 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da vize krizi yaşanıyor. Mehdi Torabi tek kişilik vizesi bittiği için gruptaki diğer maçları kaçırabilir. A milli futbol takımında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçını kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler. Güney Kore milli takım oyuncuları gazetecilerin Song Heung-min'le dalga geçmesi nedeniyle Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti, medya mensuplarına konuşmayı reddetti.

0: Metiz finans haberlerini sunar.
1: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Yatırımınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe maçta attığı 2 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da vize krizi yaşanıyor. Mehdi Torabi tek kişilik vizesi bittiği için gruptaki diğer maçları kaçırabilir. Amirli futbol takımında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçını kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler. Güney Kore milli takım oyuncuları gazetecilerin Son Heung-min'le dalga geçmesi nedeniyle Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti, medya mensuplarına konuşmayı reddetti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: camlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil Budur hissi.
2: Parte Gucci da Prada, a Dolce Gabbana, I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Reklamlar.
1: Sen bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi bebeğim.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o şey. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Metro FM hesabı

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe maçta attığı 2 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da vize krizi yaşanıyor. Mehdi Torabi tek kişilik vizesi bittiği için gruptaki diğer maçları kaçırabilir. Amirli futbol takımında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçını kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler. Güney Kore milli takım oyuncuları gazetecilerin Son Heung-min'le dalga geçmesi nedeniyle Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti, medya mensuplarına konuşmayı reddetti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
8: Metro FM.

0: best left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Radyonda şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Efendi.
1: Reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz gitmiş.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa.
7: Fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa.
7: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Reklamlar.
2: Alternatif müziğin iki özel ismi The Gathering ve Pineapple Thief 25 Haziran'da ilk kez Zorlu PSM'de. Aneke van Giersbergen'le The Gathering, efsane albümü Mandalayan'ın 30. yılını kutlarken The Pineapple Thief, modern progresif rock'a kazandırdığı yeni biçimleri gösterecek. Medya sponsoru Karnaval.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: I just rolled them all.
1: Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: dinlenen yabancı müzik radyosunda Cengiz Radyonuza geldi. Partilemeye başlıyoruz Metro Online'ın saat 17'ye kadar. Harika şarkılar çalacağım sizlere haftanın tam ortasından sonuna doğru adım atarken. The Silent Partner I'm Learning ile başladık. Trap Mafia House'la enerjimizi yukarı doğru çekiyoruz. Mafia Style radyonuza geliyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

devam ediyoruz. Partili mi? Henüz daha yeni başladık. Ama geçmişteki güzel şarkıları da unutmayalım. Şarkı aslında biraz kendini 2000'lerin başındanmış gibi hissettiriyor ama 2024'te keşfettik, çok çabuk da tükettik. O zaman hatırlayalım Artemis Radyonuz'da. I like the way you kiss me.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM.
3: DJ'cinizin salla Metro Online devam ediyor.

0: Bin geldi gidiyor ve oylarınızı yorumlarınızı bekliyor Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresinde oylama açıldı, story bölümünden siz de katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Ne ister ister
2: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz. Metro FM.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM şarkılarını sizler için çalıyorum. Son günlerde en çok dikkatinizi çekenlerden biri oldu diye düşünüyorum. Slayer her yerde karşınıza çıkacak büyük ihtimalle ilerleyen haftalarda. Dance'ı geride bıraktık. Saatin şanslı ismi belli olduğu Karamay da olduğu için Alex Warren'ın o çok sevilen şarkısı bir kez daha geliyor. Ordinary.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası ben Cengiz. Aramıza yine katılanlara bir kez daha merhaba. Ve geçtiğimiz saatten itibaren müziğin keyfini bizimle çıkartanlara da teşekkürler. Saatler 17'yi göstererek bu harika çarşamba öden sonrasında muhteşem Metro FM şarkılarını sizler için çalmaya devam edeceğim. DJ Goja bu yaza damgasını vuracak şarkılardan biriyle geldi. Michiko ile 15'e adım attık. Hunter X ile yola devam edelim mi? Golden.
1: Limitsiz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarm'ı bilgilendirdi.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün

gitti. Radyonuzda günün hit adayı için ne düşünüyorsunuz? Una Alla ve Zoylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Benim ve şarkıyı orada bulabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz.

Dance's Hit Music Metro FM. Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da harika bir çarşamba günü. Aramızdan özel bir isim için çok daha harika bir gün. Fazlı Gezici. 17 Haziran'da onun doğum günü kutluyor ve partisini şu anda Metro FM'de gerçekleştiriyoruz. Fazlı, iyi ki doğdun. Muhteşem bir yıl olsun senin için. Yeni yaşını Metro FM'de Duzo ve Mega I Follow eşliğinde kutluyoruz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: She for the streets.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
5: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

kıymani o büyüleyici ve karizmatik sesi Don't Be So Shy geride kalıyor ve Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığıyla hayatınıza giren harika şarkı geliyor. Metro FM TR Instagram adresinden şarkısını bize ulaştırdı. Ali Pekta, ben de size ulaştırayım. Ben Hems, Merve Ekincil'in müthiş sesi eşliğinde. Kemek

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimiz seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
6: DJ'ciğinizin salla, Metro Online devam ediyor.
7: I got the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer. And nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Ted'den şarkısı Gucci. 16'ya merhaba dedik ve harika bir çarşamba öden sonrasında yolumuzu keyifle sürdürmeye devam ediyoruz. Yoğun trafik temposu öncesinde, akşam trafiği öncesinde daha doğrusu enerji depolamaya ve harika güzel şarkılarla tap tarzı olmaya devam edelim. The Second Voice'uz, bir günümüz, saatimiz geçmiyor o zaman. Let me be.
1: Limitsiz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Okulların kapanmasına az kaldı, dersler, sınavlar geride kalıyor ve 26 Haziran'da yaz tatili resmen başlıyor. O zaman size bir güzel haber daha vereyim. ETS yaz fırsatlarıyla seçili tesislerde geçerli %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla buluşma zamanı geldi. Üstelik seçili tesislerde geçerli maksimumu özel 7500 liraya varan maksi puan veya vade farksız 9 taksit imkanı da kaçmaz. Dilerseniz iptal iade paketi sayesinde seçili otellerde tatile 72 saat kalaya kadar planınızı iptal edebilir, rezervasyon bedelini geri alabilirsiniz. Önümüzde uzun bir yaz tatili var. Karneler alınsın, bavullar hazırlansın, ETS ile tatil keyfi başlasın. Yaz fırsatlarıyla yeriniz hazır, kaçmasın. Detayları etstur.com kampanyalar sayfası üzerinden inceleyebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit.

Metro FM'de yeni bir istedik. Müzik devam ediyor. Coşkumuz, enerjimizi zirveye taşıdık. LMFA, Lauren Bannon ve Good Rock eşliğinde Dünya Kupası heyecanımız ne yazık ki çok iyi başlamadı ama biz heyecanımızı korumaya devam edelim. Bu harika Dünya Kupası şarkılarıyla dakikalar sonra bu yılın şarkısı yine Shakir ile gelecek ama öncesinde gelmiş geçmiş en iyi şarkılarından biri Dünya Kupası için Waka.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında
1: ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Ben de Cengiz Vadir Uzay'da eski aşkların helvasını da kavurduk bu şarkıyla. Sofia Reyes, Rita Ora, Rape'le geldi ve artık gitme zamanı geldi. Saat 14'ten bu yana en iyi müzikle Radyo Uzay'dayım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Yarın yine davetlisiniz. 14'te yine bu harika şarkıları sizler için çalmaya başlayacağım. Metro FM'de görüşmek üzere.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
8: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
8: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
8: Let's go, go, go, go, go.
9: Hadi başlayalım.

Haftanın ortancası çarşamba akşamı saat 5. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'da. Ben Arkın'la radyonuzda. Mesaisi biten ve eve dönüş yolundakilere, hala iş yerinden çıkmamış ama beni dinleyen herkese yeniden merhaba. Bugünün iyi ya da kötü olduğu yok aslında. Olanlar ya da olaylar da ne hissettiğimizin birer yansıması. Olan hisle olan olay arasındaki o ince ayar tamamen kişisel. Daniel Pelter'ın 2005 yılında piyasaya çıkan American Idol 5. sezonda elenen yarışmacıların kapanış şarkısı olarak dünyaya tanıtılan ve sonrasında da dünya çapında dev bir içecek reklam kampanyasına jingle olarak imza atan parçası. Around the World'de dünya turundaki ilk durağımız oldu. Bad Day radyonuzdaydı. Kötü hissettiğiniz anlarda bakın belki de sadece susamışsınızdır ya da bir kahve molasına ihtiyacınız vardır. 2024 yılından Short and Sweet albümünden Amerika'da 3 numaraya kadar yükselen İngiltere'nin 1 numarasına çıkan saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listedeki ikinci parça. Around the World'de Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle Türkiye'nin en büyük ses platformunda limitsiz hit müziğin şimdiki temsilcisi Metro FM'de Sabrina Carpenter ve Espresso.

0: limitsiz hit müzik. Metronet FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Yıl 1997 idi. Ultranet piyasaya çıkardığında bu parça ben İstanbul'da radyoculuğa yeni başladığım dönemin en büyük hitiydi. Strictly Rhythm imzalı İngiltere'de 4 numaraya kadar çıkan dans pisti marşı. Usual'ın 2024 remixiyle yeniden gündeme geldi. Free, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World'de ben Arkın. Hayal gücünüzü serbestçe salıvermenin yolu. Neyin mümkün olduğuna bakmadan ne istediğinize odaklanmak. Özgürlük işte aynen burada başlıyor. Anları anılara dönüştürense o özgürlük duygularının izleri. 2010 yılında David Guetta'nın One Love albümünden piyasaya çıkan Kid Cudi ile bir araya geldiği 4. single. İngiltere'de 15 numarada 28 hafta tutundu. Bir hatırlama anı olarak okumak daha yerinde liste başarısı yerine ama Metro FM'de David Guetta ve Kid Cudi, Memories.

4 Crystal Waters and Storyteller albümünden çıkan Basement Boys prodüksiyonu. İngiltere 15, Amerika 11 numarasına yerleşen House klasiği %100 saflık vaadi. 1995'in Top ASCAP Dance Song parçası. 100% Pure Love, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Aşk her şeyi sıra dışı hale getirir. Garanti. Gündelik olan en sıradan ses bile tutkunun süzgecinden geçince bambaşka hale geliyor. Alex Warren'ın 2025 Şubat imzalı Atlantic Records'dan piyasaya çıkardığı parça. Sıradan kelimesini başlığına koysa da hiç de sıradan olmayan bir şey. İngiltere'de 12 hafta bir numarada kalan bu Amerikalı sanatçı için kıtanın kayıtlı rekoru haline gelen bir parça. Amerika'da 10 hafta zirvedeydi. 2025'in yaz şarkısı. Metro FM'de Alex Warren ve Ordinary.

akşam yapay zeka coverında Bon Jovi'nin 2000 yılından Crush albümünden piyasaya çıkan, dünya çapına grubun geri dönüşünü ilan eden parça. İngiltere'de 3 numara yerleşen It's My Life'ın AI cover'ı. Benim hayatım, benim kararım deriz ama özgür irade sandıklarımızın çoğu aslında öğrendiğimiz koşullanmalardan ibaret. Dünya size kim olmanız gerektiğini öğretmeden önce kimdiniz? Hiç düşündünüz mü bunu? Timbaland'in 2007 Shock Value albümünden Carrie Hilson ve DOE vokalleriyle bir araya gelen parça. İngiltere'de bir numaraya ulaşan, grameri bozmadan kim olduğumuzu söyleme cesareti. Metro FM'de Timbaland ve The Way I Are.

0: Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Güney Afrikalı vokalist The Silent Partner'ın bu yıl başlarken IVH eşliğinde yayınladığı ama piyano parçası Always Dance imzasıyla I'm Learning Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları. Ben Arkın'la Around the World'de. Öğrenmek bir form, sevmek bir başka form ama ikisi de bizi bir başka kimliğe dönüştürür, o kesin. 2025 yılında Eylül'de Tame Impala'nın Deadbeat albümünün 3. single olarak piyasaya çıkan parça. Kevin Parker'ın Amerika Single Listesi'ndeki ilk girişi. Blackpink'ten Jennie'nin Şubat'ta Verse ve Nakarat'a vokal olarak eklendiği, Mayıs'ta ise Amerika Rock'n Alternative Listesi'nde 1 numaraya çıkan parça. Avustralyalı Disco Psychedelic Kore K-Pop'la birleşiyor. Dünya bir akşamda kıta atlıyor. Metro FM'de Tame Impala ve Jennie. Dracula.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe maçta attığı 2 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da vize krizi yaşanıyor. Mehdi Torabi tek kişilik vizesi bittiği için gruptaki diğer maçları kaçırabilir. A milli futbol takımında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçını kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler. Güney Kore milli takım oyuncuları gazetecilerin Son Heung-min'le dalga geçmesi nedeniyle Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti, medya mensuplarına konuşmayı reddetti.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran oto ekspertiz.
7: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Around the world.
11: Devam ediyoruz.

sosyal medya başkaltıya zaten meyilliydi. Lola Young'ın 2024 Mayıs ayında Island Records'dan piyasaya çıkardığı sosyal medya viralliğiyle ise Ocak 2025'te İngiltere'nin bir numarasına yerleşen 5 ülkede daha zirveye taşınan parça. Bazılarına göre bırak dağınık kalsın marşı ama oysa şarkının gerçek mesajı tam tersi. Senin için hem çok dağınık hem de çok düzenliyim. Yani ne yapsam yaranamıyorum durum. Messi radyonuzdaydı. Ruandalı sanatçı Alvin Sina'nın yıllardır kaydettiği parçalardan birini yapay zeka yüklemesi sonrasında Suno üzerinden ama piyano formatına dönüştürülmesi ve dijital bir kadın vokaliyle geçtiğimiz Şubat ayında The Second Voice adıyla piyasaya çıkması sonucunda sanatçı kimliğinin değil sanatın AI çağında imzasını sorgulatan gerçek bir başarı. Let Me Be ve Metro FM'de dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeye

0: bilmez.
1: Taksitle. Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.
7: Say low. Yeah,

Marş çekilişi. İkisi de sample sanatına bağlı. 2011'de Jennifer Lopez'in Love Question Mark albümünden Pitbull eşliğinde Red One prodüksiyonuyla 30'dan fazla ülkenin bir numarasına çıkan parça. Bu şarkı Pitbull'un ya da Jennifer Lopez'in başarısından çok bence Kaoma'nın 1989'da viral olan Lambada'sından sample alınmasıyla alakalı. Ama o sample nasıl kaynağı yine 1981 yılında Bolivyalı Los Kerkas'ın Yandro Se Fue parçası. Hepsine bakarsanız kaynak yine müziğin orijinalliği. On the Floor Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'deydi. Around the World'de dünya dolaşmaya devam ediyoruz. Mojo'nun 2000'de yayınlanan French House klasiği. Chic parçası 1979 yılından Super One'dan beslenen bir sample üzerine kuruldu. İngiltere'nin bir numarasına çıkan hatta bir de rekor kıran, yine rekorlar kitabına giren, iki hafta zirvede kalan dans marşı. Dans pistinin DNA'sı sample'lardan örülü. Metro FM'de Mojo.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.

2007 yılında Ed Sheeran'ın Bölme İşareti albümünden piyasaya çıkardığı Amerika Single Listesi'nde 12 hafta üst üste bir numarada kalan single. Sonunda Luis Fonsi Despacito tarafından yerinden edildi ama İngiltere'nin bir numarasında yer korumaya devam etti. Shape of You radyonuzaydı. Pop'un en eski sorularından biri. Ama cevap yeni değil. Çok daha eski. Şekil mi yoksa hisler mi aslında sevdiğimiz? Burası tamamen tartışmaya açık. Çünkü tamamen kişisel bir tercih. Tina Turner 1984'te bunu Amerika'nın bir numarasına çıkan bir şarkıyla sormuştu. Private Dancer albümünden 3 hafta zirvede yerini geçirdikten sonra 3 hafta zirvede yerini koruduktan sonra bir sonraki yıl Grammy'lerde yılın şarkısı, yılın kaydı ve en iyi kadın pop vokal ödüllerini aynı anda toplayan Metro FM'de What's Love Got To Do With It?

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

son dansları yapıyoruz. Geceye karışmak üzere hazırlanıyoruz. Bu akşam da saat 19'a dek dünyanın en çok dinlenen sigalarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Around the World yolculuğumuzdaydık. Indie Lam'ın 2013 imzalı Mini World albümünden piyasaya çıkan Fransa'nın 2 numarasında 16 hafta tutunan Chanson Française. Dramatik orkestrasyonun pop sahnesindeki son nefeslerinden biri. Dernier Danse radyomuzdaydı. Rihanna'nın 2010 tarihli Loud albümünden Amerika'nın 1 numarasına ulaşan parçası. Acı ve zevki tek nakaratta birleştirme cüreti. Düşünsenize en çok zevk aldığımız zamanla en çok acı çektiğimiz zaman çıkardığımız sesler birbirine çok benziyor. Hatta neredeyse aynı. Size eşlik eden ben Arkın. Seçtiğim dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın saat 17 itibariyle aynı frekansla Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle application üzerinden ya da Limitsiz Hit Müziği. Radyonun nostaljisiyle FM frekansında bulunduğunuz ilin frekans ayarlarına göre dinleyebilirsiniz. Biz yayındayız. Yarına kadar akşamı beklerken çok iyi eğlenin. Rihanna Radyonuzda SNN.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu...

0: Bankam İş, İş Bankası.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik iyimserlikle varil başına 80 doların altına geriledi. Düşüş, küresel ekonomiler üzerindeki enflasyon baskılarının hafifleyebileceği beklentisini güçlendirdi. Konut fiyat endeksi Mayıs'ta %1,7 arttı. Yıllık bazda artış %24,5 oldu. Kamu borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesi başladı. Başvuru yapana %29 faiz uygulanacak.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
2: Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hep iyi sigorta, milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diler.
4: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?

0: Kim tutar seni?
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
0: Limitsiz.
3: Metro FM. Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: FIFA Dünya Kupası grubunda Fransa Senegal'i 3-1 mağlup etti. Mbappe maçta attığı 2 golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da vize krizi yaşanıyor. Mehdi Torabi tek kişilik vizesi bittiği için gruptaki diğer maçları kaçırabilir. Amirli futbol takımında Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın cumartesi sabahı oynanacak Paraguay maçını kazanarak Avustralya mağlubiyetini unutturacaklarını söyledi. Milli oyuncular ilk maç final değildi, önümüzde iki maç daha var derken yazılanlara üzüldüklerini belirttiler. Güney Kore milli takım oyuncuları gazetecilerin Song Heung-min'le dalga geçmesi nedeniyle Dünya Kupası sırasındaki medya görevlerini boykot etti, medya mensuplarına konuşmayı reddetti.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: TEM Otoyolu'nun Hendek Gümüşova Kavşağı kesimindeki çalışmalar nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz hit müzik.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
6: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister
1: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Nine brown eyes.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seç.

0: Imagine Music Radio.
1: Metro FM.
2: Ai.
3: Fonzie!

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Around the world.
2: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Chip Bobby Man, Latino Gang, Tiger.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Hit müzik.
3: Metro FM.
4: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM. Everybody get up.

wiggle, wiggle, wiggle.